Şıkıdım. Ah yanar döner, ah acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama.